0: Diyor ki üstüde satın. Mümkün ay gider.
1: Tam buradan leri glasa lukat delen var sitesen bala ya. Ama ye çık. Musa şeta mevzusu ye indi bala ye çık. Dinge o şeta mevzusu diyor bak.
0: Ne? Dinge adadı ya sama ya. Nala ya. Son düğünü. Ne? Ce. Cücü adadı ya sama şeta yapamıyor. Ne? De. Kuncu nyamda şey. Ne? Canye cü kuncu şeta.
1: Şey canşe karışı mısın? Dinge katıksa çıktı. Anır. Katı mağa tanı. Kozu yapıdık sınır rangavu yorubu. Ne canı ikisim şükti. Tüve çır yapışı. Kanda ne çırp yüzü öldüle tutun ise tüyünün. Sınır başı açı. Yüzü yüzü mize bu çomba zeydi kalışı açı.
0: Yüzü.
2: Kırtağ neyvay. Bayma cıren kanda cien zizgi de mey yige şüşen. Neyge dağnen bey kuaca çağda da hayzı. Rujin ba cifin nengliang çoğandile şaşı.